0: için ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
1: Tatbik sahası ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Danışır Baki.
6: Öten iller, nermelerde.

Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır.

0: yüzüne kalır. Bir Bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia inşaatı.
1: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiyen Hazırlığı.

Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükləyin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kapital Bank'ın emtia şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
2: Asacı Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Keramikanız İster küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Bank of Baku'da nakdu kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Danışır Bakı.
0: Dünyaya Pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Radyo. İnsanlarımızın gemli günlerinde sırdaş oldun. Sevinçli günlerinde yoldaş oldun. Nermelerle bizi ovundurdun. Yuklarımızda alaylay dedin bize. Neler öğretmedin bize? Uşak mahınlarını, saz havalarını, aksakal babaların, ağbıçıya nenelerin öğüt nesiyetini, gençlerimin

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi, telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirin var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Bank.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyeyle sahipler al.

0: Yasasında fiyat gösteren Kapital Bank'ın emtia şartı.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenile.

0: hem daha muasir, hem de rakamsal. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Feral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisanslı faaliyet gösterir.
2: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku. Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mətbəx ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izlə. Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Menzil almaya pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: İnvestisyon dünyasında sen de öz sözünü de. Ve

0: Sanayicisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Sarıtel.
1: Ağbabalı Aşık Nesip. ...19. asrın sonlarında dünyaya gelen Ağbabalı Aşık Nesip, Ağbaba çıldır aşık mühitinin getirmesidir. Uşaklıkta çiçek hastalığından gözleri tutulduğundan halk arasında kör Nesip kimi tanınmıştır. Güllü Bulak'taki din adamlarının, ziyalıların ehatesinde dünya görüşü, zevki formalaşmış, ruhunun gözüyle dünyaya boylanmıştı. Bir gelinin gözlerinin yağışı öldürdü beni. Bakışından çiçek yağır, bakışı öldürdü beni. Aşık şenlikten saz senetinin sirlerini öğrenen Aşık Nesip, ustadı ile bir yerde çıldır, ağba.

Talim, mincir oyununa. Dünyanı dolanıp geldim boynuna. Niye sarılmırsın benim boynuma? Belki barışmırsan içeri şeker. Sen mene doğmasan ben sana tanımış gezmişim sinem.

0: Yaz, yaz. Otur.
1: Yoldaş Ted. Benim bu arvada bir sualım var.
0: Soruşun.
1: O deyir ki uşağı o tutuptu. Koyun o desin. Uşaq kızdır, oğlandır.
2: Dillensənə, imansız. Qızdır, oğlan. Desənə.

bir seher. Belki sen limana dönersen, gözlerin yoluna bir liman, bir demen gözlerin yoluna bir liman.

bir seher, belki sen limana dönersin, gözlerin yoluna bir liman bir temel gözlerin.